Zvem bir sesi koz radman eponi ove. Şeygam çat hasta senzi mi mevik ha senzi mi istemek. Forçet izmi fattı bu salundu anı non ziyem. Buruzam hasta mal, memeyi hasta mal gamburi.